0: Markaz radiosida.
1: Kuldirgich. Student oshxonaga kiribdi.
2: Kechirasiz, ikkita sosiska bering.
1: Desa yon atrofdagi do'stlari, boyvachcha bo'lib qopsanmi? Desa student qo'shib qo'ydi.
2: 14 ta vilka ham.

0: radyosu'da.
1: Hangama ustaları.
2: Hoş. Bunca hava bulmasa daman geldik yollara. Bunca kuşmuy bulmasa daman geldik güllere. Daman geldik yıldızları kalpge yakın deydiler. Daman geldik kızları közge yakın deydiler. Asla ketkim kelmeydi bunda güzel yolda. Yok olsa ne bırakım ızlengiz daman gönda. Rahmet. Rahmet kuşta kireymez. Demirge razım sasakiz. Şuna insanlar bana kadar özü kiraladı. Külgen deyip uğurlatıp kiraladı. Külgen adamı görsen yine bakırdılar açıladı. Yani bu taife insanlar bana gen karayın ne özü kiraladı ne külgen de kiraladı. Şu deylerden birini bilemem. Hasadullah. Haydi hay avazını içtim sizden tanısıyız gerek.
3: Ay külahım iman doktorcan. Ay külüş uyal ettirsin doktorcan. Külgen adamı görsem sıra açılıp duramayayım ben. Adamlar ki hayransan, o yaka karısan külüşedi, hırın hırın bu yaka karısan külüşedi, ne külüşedi, dağıtıracağım adamlar hayransan benim sıra ömrüm iki olmaydı. Ama sigiri tere dağıtıydı benim bu eşiden, haydi imam, paderin gel anad, bana bu eşiden madip kirip kire öğredi, dağıtıracağım bu eşiden, haydi imam, bana bu eşiden madip kirip kire öğredi, dünyanın kim çıkı dağıtıracağım beni halim ki yıkılışken. Vay Juan beyler, vizir retetmiş şah ki konadı, vizir. Etedim şah ki konadı. Ha doktor can nima var ular ki meni halimden daha dala güge çıkı dağın nasivasını tereyse bu muydu mu ha? Ama dendin doktor can tınavkını pazarga ardım bittekine sağlık olaydım. Şeytan balası dellal vay bir de koyu röpere kılıp 10 günde tuhadı diye doktor can 10 günde uyga af geçem doktor can. O şey 10 günde tuhadı degen koyu erkek koyu çıktı doktor can.
0: Hangi ama? Ustaları.

0: corner.
1: Ben Zoha.
2: Asıl o de.
0: İkinci corner.
1: Nazo, sen kozini razmeri kanaka?
2: Minus 5, ne miydi?
1: Ooo, judayam soğuğu bu sekere ya.
2: Bari.
1: Nazo, yigitimce şu kullede judayam kop sigaret çekedi yan bu koyan.
2: Asıl zode, ne mi? Onu doktorge korsatmadın mı? Belki tuzalıp keter.
1: Nazo, bile sanko, menge sigaret çekedi yan bolle rastayam yok adı. Onun istige, ozum orgetken bosam. Lekin bari bar, man doktorge korsattım.
2: Xo'sh, tuzalarkan mı?
1: Doktor yigitimga qarab, avval kasalingizni sabablarini topishimiz kerak dedi. Keyin yigitim nima degan bilasan?
2: Nima dedi?
1: Iya, bekorga qidirib nima qilasiz? Mana, sabab yonginamda turibdi-ku deb meni ko'rsatdi. Ahmoq.
0: 2 dugona.

0: uning zilol suvlari, oltin rangga kirgan dalalari.
1: Bog'ida bir olam go'zallik yashiringan kuz. Biz bilan birga. Biz bilan birga.
2: Endi sevmaganda

0: Corner.
1: Ben Zoha.
2: Asıl Zode.
0: İkinci Corner.
3: Nazo, eshitdingmi? Anu parranda grip tarqalibdi.
2: Manga nima? Uyda parrandamiz bo'lmasa.
3: Bu tovu miyim bilan sandan xavotir olman de, o'rtoq.
2: Bore, buni o'zi senga kim etdi?
3: Oyim etdilar. Bilasanmi, mana oyim juda ham hazilkashlar.
2: Yana nima deb quldirdilar? Gapirchi.
3: Hozir bitta shiringina ovqat pishiraman dedilar.
2: Xo'sh, keyinchi?
3: Keyinmi? Keyin bu gapga ikkalamiz ham maza qilib kuldik.
2: Ha, rostdan ham juda ham hazilkash ekanlar. Lekinchi bizani uyda mana adam hazilkash roli. Kecha akam adamni yonlariga kelib, "Ada, o'zim uylanishim uchun qancha pul kerak bo'ladi?" deb so'radilar.
3: Keyin adi nima dedilar?
2: Bilmadim o'g'lim, lekin men ham o'zim uylanganman. O'shaning uchun haligacha qarz to'lab yuraman dedilar.
0: Ikki dugona.

0: Alo FM'de tinley.
1: Alo FM'de tinley.
0: Kısa satırda mananı anlay. Kısa satırda.
2: Ahmoq xafagarchiliklarni eslab qoladi. Aqlli esa xafa bo'lganlarni.

0: sokinlik,
1: mag'zunlik,
0: tinimsiz mehnat
1: va shoir tabiat ko'ngillar fasli.
0: Bizda kuz

0: Podcast radyosu. Yaş aile.
1: Vostaki.
2: What it man?
3: Az aşk.
0: Yaş aile.
4: Ay ya ya.
3: Az aşk. Bola kagın. Kuzlarım hem çıbır. Dört deme sakisi bulup gitti. Sarı kutu.
1: Hazır kutup durayım.
3: Hazır hazır. Az kırp gitme et koyun.
1: Yo tohtayım bana hazır.
3: Eğer hazır çıkmasın uzundan kır az aşk.
1: Mana buldum.
3: Vay bola kagın.
1: 5000 sabır kutup durayım.
3: Bilesanı kutuş yaman göremeni.
1: Mana çıktım. Kalay.
3: Aha az adı ha. Bugünce başka şey bulup gitmişsiniz mi?
1: Rostdan mı? Vostaka, sizgacha to'g'risini aytsam, nima deb maqtanishni ham bilmay qoldim.
3: Hech kusi yo'q. Kichik o'g'otroma. Ozoda, sen menga o'xshab yolg'on gapirishni o'rganding bo'ldi.
1: Ha, to'g'ri. Voy, nima dedingiz?

0: Yurtimizda soat 4.
1: It is 4 a.m. in Tashkent.
0: Столица 4 часа.
2: Umrimizning yana bir yangi kuni muborak azizlar. Tong qanday boshlansa, kun ham shunday o'tadi. Biz ham tarixga aylanayotgan fursatlar xayrli bo'lishidan umidvormiz. Oltin meros durdonalaridan bunyod etilgan umrboqiy qo'shiqlar guldastasini qabul aylang.

Yozur hopiz velikim Suzlama okka Zer takat yok Kuzul gün şah.